0: Ben abi onu harbi var varla. Genel
1: Sancalı
0: şey
1: Gazi.
0: çünkü bunu bulu bak bulu namu. Bak böyle ne böyle bak güzel.
1: Başa bana röy.
0: Bu kadar da bari bana kan çıktı. Çok
1: güzel.
0: Bu ayağı bunu inirli yani kıyarı kavşalı bu. Bu da ne o bak böyle. Hadi bak hata. Bile bak hata. Bu da bu ne o bak böyle. Bu da ne o bak böyle. Hello, good morning. Hello, Mama. Mama, man, you are not with us. Hello. I want to talk to you about one of you about you. Thank you, Governor. You know, man, you gotta get a lot of.